kalan kene binu bisan de bana bawo na duru mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bambata minna kaymadi yiko kayta wuli be ibe mi titim bona tim binguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni de banna me dumna na hatun be be sana getim.